0: La radio amplía tu círculo y Onda Polígono es la radio al cuadrado.
1: Matemático en tu onda y a tu lado.
2: Onda Polígono, porque cada vez somos más.
1: No seas cuadriculado, nos escucha hasta el Pentágono.
3: Onda Polígono.
1: Porque nos gusta tocar todos los ángulos, con base y a tu altura.
2: Onda Polígono.
3: 107.3 y www.ondapoligono.org.
1: Cuestión de lógica, Onda Polígono.
2: No seas un número, escucha Polígono.
1: Súmate a la onda.
4: Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse terörizm yaftası vurarak karalayamaz.
5: Crying or killed, and countries and people are being ripped apart. Hostages are still not released.
6: Uluslararası sisteme yönelik en büyük potansiyel tehdit ise kuralsızlığın, belirsizliğin ve başına buyrukluğun hakim olduğu, Allah korusun, karanlık bir gelecektir. Birleşmiş Milletler bugün uluslararası toplumun barış ve adalet beklentilerini maalesef karşılayamamaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kalmıştır.
7: Yani bunun taban hada şey gayr makbul. Lennehu Suriye, hükûme Suriye cedide la tuhaddid İsrail ve la tentehik hududiha ve la tuhaddid ve la tekun bi amal zıddaha. ولذلك هذا الهجوم ابدا يعني غير مقبول. هذا اذا لا يمكن ان يعني نستفسره باي منطق. اعتقد هذا المنطق الاستعلاء منطق الاحتلال.
8: Israel has had control over U.S. policy, and it says no. It wants greater Israel. It wants Israel in Syria. It wants Israel in Lebanon. It wants Israel in the West Bank. It wants Israel in East Jerusalem. It wants Israel in Gaza. And until that stops, we're not going to have peace.